0: Yine otomobil sürücüsü de bir konuya gidelim. O kız köşemi şiddetle de ilk olsun. Yani bana konuyor musun? Bu burada ses olsun. Ben de olsun. Ben de.
1: Ne yapmak
0: yapmak. Ben de. Yine ilgilenmek.

Ben de şimdi neyse oynanırım bunlarla. Öyle bir spiriz kılısı bayılıyor. Ben şimdi neyse böyle bu.